barakallahu ñu fasiyene rek continuer waxtaan ñu fasiyene na continuer ci ci ndax